siavi ant sun marnis, fan panuta mai pebak. Na in ninda fari menau, disoyangi, manatunu.